arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Xi ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel, su baskını, fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Günaydın.
1: Yetişin. Komşular yetişin.
2: Günaydın Doğancığım.
3: Ah, kız bu anı bekliyormuş resmen. Etrafımızda vardır. Ya benim çok var da sizin de vardır muhtemelen. Böyle siyah nokta görünce dayanamayan, yani sadece kendisine değil başka insanların bile siyah noktasını sıkan sapıklar var ya. Ay ne olur dur, dayanamıyorum, şunu sıkayım mı ne olur ya.
4: Tanker şoförüyüm, tır kullanıyorum.
3: Ne tankeri peki bu, ne taşıyorsun?
4: Otogaz RPG.
3: Anam patlayacağız ya.
2: Günaydın.
1: Akşam halı sahada maç oynadık da sesim kısıldı abi. Peşinden buzlu su içtim biraz.
3: O sesin o tipten çıktığını duyunca iyice yarılıyorum demiş. Doğum izni ne kadar kullanacaksın?
2: Doğum izni 4 ay.
3: Vallahi ikinci doğumumda bana 2 ay vermişlerdi. Daha sonrasında ben bayağı sıkıntı oluyor yani. Dolayısıyla
2: yok,
3: sen
2: yok,
3: öncesinde konuşma.
2: Yok yok, onlar 2 tane seyrek veriyorlar.
3: Ciddi misin?
0: Doğancan günaydın.
5: Doğancanlı yayında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapının

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
11: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
12: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
13: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele, kılçık hocam.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Benim ses tonum hani telefonda biraz daha ince çıktığı için arkadaşım ustasına bahsetmiş benden. 30 yaşlarında falandı o zaman, ben de askerden yeni gelmiştim.
3: Evet.
2: Adam işte hiç kız arkadaşım olmadı bugüne kadar, hiç kimseyle konuşmadı falan diye her gün yakınıyormuş benim arkadaşa.
3: O da işte ettiniz mi?
2: Yani ben demiştim sana bir tane arkadaş ayarlayayım, onunla konuş. O esnada da beni aradı bu Serdar, Antepli'nin arkadaşım.
3: Ama bir yetenek aslında bir yandan. Bu da sen bunu biraz pisleştirip kötü emellere alet etmişsin.
2: İşte o arkadaşı kötü emellere alet ettim. Adam artık kara sevdalara tutuldu resmen telefonda artık. Hani o kadar ileri boyutu.
3: Şimdi yayında olmasak bir şey söylerdim ama ya malum yayındayız.
2: Hayır, hani beni hiçbir zaman kötü amaçlı kullanmadın. Artık hani bu arkadaşlığımız bir yıl kadar falan sürdü. Ben inandıramadım artık yani.
3: Nasıl yani, sen bir yıl boyunca kadın olarak adamla mı konuştun telefonda?
2: Adamla konuştum. Adama hani ben gerçekleri söyledim, inandıramadım. En sonunda hani adam dedi ki tamam internete gel karşılıklı görüşelim. İnanacağım ben sana. Yine bu sefer internete gittik, karşılıklı konuştuk.
3: Gördün dedi, neyse ben aşık oldum sana, fark etmez benim için dedi o günde değil mi?
2: Yok diyor işte işten ayrıl, işte ben sana maaşına bakarım.
3: Bayağı evde açacak sana, o kadar yani.
2: Adamı ikna ettim. Kendimin elçi.
3: Serdar bilmiyorum valla, bir sene az bir zaman değil de. Hani bir hafta desen tamam diyeceğim, güleceğiz geçer. Hadi bir ay desen ona da tamam da. Senin de şimdi Serdar içinde varmış yani.
2: Yok valla doğal. Ben de evliyim bak, ben de evliliğim.
3: Bilemem artık yani. Biz çok duyuyoruz yani. Böyle. Çok duyuyoruz böyle şeyleri Serdar.
2: Hala dostça kardeşçe konuşuyoruz yani. Düğününe bile gittim yani adamın.
3: Aa.
2: O da benim düğünüme geldi yani.
3: Üzülmedin mi düğününe gittiğinde?
2: Yok, ben ne üzüleceğim adamla.
3: Ne bileyim, böyle bir gözün dolmadı mı halay çekerken, bir elin ayağın titremedi mi?
1: Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydınlar. Merhaba radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde başlayan program.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 12 Mayıs günlerden salı, haftanın ikinci iş gününü yine beraber paylaşalım diye.

Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde oldu. İşimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Her sabah olduğu üzere yine böyle güzel temennilerle, iyi niyetlerle başlıyoruz güne ama işte böyle saat 10:30-11 gibi başlıyor pislikler. Sıkıntılar onlar bunlar derken ama işte mücadeleye devam diyor ve hızlı bir yoklama turuyla başlıyoruz. Sadece 3 dakikanız var. 3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayabiliriz. Nereden? WhatsApp'tan bir selam verin yani. Bu yoklama faslı özellikle uzunca zamandır dinleyip asla sesini soluğunu çıkarmayan ey laf dinleyen dinleyicilerim. Hadi sizi de faaliyette görmek isteriz. Sizi de soframıza davet etmek isteriz. WhatsApp hattımızın telefon numarasını söylüyorum. Bunu kaydetmeniz lazım önce yazabilmeniz için. Hazır mıyız? 0531-785-9080 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan hadi bakalım. Yoklama mesajları gelmeye başlasın. Az sonra da günün yayın konu başlığıyla muhabbetimize telefonlara geçelim.

Çok iyi şarkı valla. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı. Yani düşünsem böyle hani bir proje olarak aklıma asla gelmeyecek bir birliktelik ama güzel iş değil mi? Sevdik valla. Alttan bir kere daha çalacağım. Üstüne mesajlarınızı okuyalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Hakan selamlar. Ne bu? Annem evdeki klasik radyosundan uzun zamandır dinliyor seni. Onun vesilesiyle ben de işe giderken dinlemeye başladım. Günaydınlar demiş. Selamlar Hakan, eyvallah. Ankara'da iş yolundan yazıyorum. Günümüzü güzelleştirdiğin için sağ ol Doğancan. Ben de bu arada yıllardır dinleyip ilk kez yazanlardanım demiş Sezin. Hoş geldin Sakarya'dan. Sevgili Mine, günaydın. Başkent'ten Mustafa. Ben bir seneden beri her sabah sendeyim Doğancan. Oley. Ya zaten bir kere tadımı alan bırakamaz. Ne kadar ayıp. Manifest grubunun yaşlarının toplamı Ajda Pekkan'a denk geliyor mu Doğancan demiş. Erçin. Tamam, 6 kere 2 12 120 ediyor. 2 deme sebebim 20'den hesapladım. Biraz büyük. Kızların toplamı biraz büyük. 6 kız vardı değil mi? Yok, 5 kız mı vardı? 6 kız evet. Moskova'dan Barış günaydın. Fatoş yazmış, selamlar, günaydınlar. Günümüz güzel olsun Dancan demiş. Cemil Ankara'ya selamlar. İlk defa yazıyorum ben de diyen Anadolu yakasında. Günaydın diyor sevgili Tümer, o da İstanbul'dan. Adana'dan Muteber, hayatında ilk defa İstanbul'a giden ve Taksim'de senin gibi yolda duran mantara takılıp düşen kadersiz Muteber ben Doğancan demiş. Ben yok, yolda duran mantara takılıp düşmedim. Onu top zannedip tekme attım, ayağım kırıldı. Muteber.

gibi Almanya'dan günaydın diyor Yasemin, selamlar. Her sabah enerji veriyorsun vallahi bize demiş Defne, günaydın. Nereden? Fransa'dan dinliyor da bizi. Ay, selam. Ankara'dan Vildan yazmış. O da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş. İlk kez yazıyorum, uzun zamandır dinliyorum. Ağzına yüreğine sağlık Doğancan, her gün keyifle başlıyoruz güne demiş. Ay ne mutlu vallahi, sizin de zevkinize sağlık. Sonuç itibariyle onlarca radyo programı arasından en kalitelisini, en şahanesini, en samimisini ve en aklı dengesiyle ilgili soru işareti olanını seçtiğiniz için ben sizi tebrik ediyorum. Doğancan, manifestle Ajda toplam 7 kişiler demiş. Ne alaka be, ben kızları saydım az önce. O başka bir hesaptı o. Antalya'dan Sezen yazmış. Oğullarım Ali ve Kaan'la her sabah sendeyiz Doğancan. İstanbul'dan iş yolunda seni dinliyorum demiş. Ben de Karslıyım diyor. Yener. O zaman. Tam yapamadım. At taklidi yaptım. Hemşerim günaydın. Trabzon'dan Neslihan kahvaltı yaparken dinliyoruz demiş. Bizi de oku. Kızlar seni bekliyor. Ne bakayım, Şanlıurfa'dan öğrenci servisinde dinliyorlarmış. Ha, günaydın İbrahim. Günaydın. Servisteyim İzmir Bergama'da bir fabrikada, koltuk kılıfı dikiyoruz. Kulağımız sende her sabah diye mesaj yollamış sevgili Didem. Didem, Didem, Didem. Şimdi kısa bir ara, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla muhabbetimiz başlasın.

0: taklidimi çok beğenmiş. Şu an yıkılıyor WhatsApp. Ay Doğancan at girdi stüdyoya zannettik. falan diye mesajlar gördüm. Dalga mı geçiyorsunuz benimle siz?
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
10: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
11: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
13: Süper FM.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

yalnız olacak gibi değil. Uyandınız mı? He? Kalktınız mı artık? Gözler açıldı. İyi, tamam. Enerjimiz bir kendine gelsin. Şöyle minik kendinize tokatlar şöyle. Hadi. İyi, tamam. Uyandıysanız birden bu şarkıya eşlik edenler, kılı ağarmış olanlar.

Evet, bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Madem delice bir sevda çalıyor, sevda hikayeleri üzerinden yola çıkarak ara ara işlediğimiz ve her konuştuğumuzda Allah Allah nasıl insanlar var ya dedirten saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerden konuşacağız. Bugünün konu başlığı ayrılık hikayeleri. Doğancan bana dedi ki senin gözünün üstünde kaş var, ben yapamam daha fazla. Doğancan bana dedi ki eğer evlenmeden önce şunu yapmazsan bu iş biter ve bitti gibi, böyle hani böyle inat uğruna ya da belki hani şey de olabilir, daha ilk buluşmada bir şeylere takılmış da olabilir bir taraf. Bu genelde hani maruz kalanların anlattığı bir hikaye gibi görünüyor olsa da açık yüreklilik de vallahi Doğancan ben şunu bahane ettim. Evet, bu değildi gerçek sebebi. Hoşlanmamıştım, enerji almamıştım ama bu yüzden ayrıldım diyebileceğiniz bir hikaye varsa bugünün konu başlığı.

Saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler bugünün konusu. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da özet bir mesaj yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 531 785 90.

Aa, bak Kahramanmaraş'ta cezaevinde çalışıyormuş Ahmet. Her gün senle başlıyorum güne Doğancan. Oo, dur, konuyla alakalı mesajlar dökülmeye başladı. Ne bu? Adını anmam bir daha var. Doğancan, kız ateistti. Ayrılmak için Müslüman olmasını istemiştim. Kabul etmeyeceğini bildiğim için. Diye İbrahim yazmış. Ha, Müslüman olursan devam edebiliriz dedin ha. Sahne ya. Kız neye inanıyor ya da inanmıyor. Tövbe haşa. Doğancan bana dedi ki beni hiç kıskanmıyorsun. Ben de bunun üzerine ayrıldım diyen sevgili Hatice, günaydın. 6 yıllık erkek arkadaşım ailesiyle tanışıyoruz, her şey yolunda. Ablası evlendi, o süreçte hep yanlarındaydım. Alışverişlerinde, yemek yapmaları, ev yerleştirmeleri falan filan. Sonra sıra bize geldi. Annesi ben dövmeli gelin istemem dedi. Bizimki de annem haklı, olmaz dedi ve ayrıldık. Ana! Yoksun bu kalbim. Kısla. Seni ırgat gibi kullandılar, bütün işlerini yaptırdılar, sonra kapının önüne koydular.

0: Yine senle başlamak paha biçilemez kardeşim, iyi ki varsın diye Danimarka'dan dinliyor. Ve Manisa Soma'ya selamlar diyen sevgili Gökhan, günaydın. Doğancan, üniversitenin ilk yılıydı. Kız arkadaşım benden, babam beni buraya okumaya gönderdi. Ben vicdan yaptım ve bu yüzden bu ilişkiye devam edemem deyip ayrılmıştı. İlişkinin birinci haftasında iyi ki de öyle yapmış diye Ankara'dan mesaj yollayan sevgili Ömer. Evet, iyi ki de öyle yapmış deme sebebi profil fotoğrafında gördüğüm mutlu aile tablon muhtemelen, değil mi? Ya bazen insan... yaşarken bazı duygu durumlarını, ben ne yapacağım, hayata nasıl devam edeceğim, ben hassızım diye böyle nefesini çeke çeke ağlama krizlerine girenlerimiz elbette vardır. Ama hayat, hayat öyle bir oyun ki ne rolü var ne sahnesi. Çalayım mı bunu? Şuraya bağlayacağım. Hayat öyle bir oyun ki hakikaten bugün canımızı sıktığımız mesele yarın bizim iyi ki olmamış ya, ya ben o zaman ne salakmışım ya dedirten hikayelere dönüşüyor. O yüzden bugün üzüldüğünüz birçok şey, merak etmeyin, sizi daha da fenalarına hazırlıyor. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz neleri atlatamadık ki, bunu mu atlatacağız? O yüzden... Aman gel baba, gel sen de gel, tamam bu dertle mi uğraşacağız şimdi, tamam biraz da bununla uğraşalım, tamam. Telefonlara, haberlerin hemen ardından başlayalım. Saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler, saçma ayrılık hikayeleri bugünün yayın konu başlığı. Haberler ardından buradayım.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Şii ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel su baskını fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydın. Şimdi geçtiğimiz hafta böyle muhabbet arasında bir şekilde konu oraya geldi. Dur lan bir çalayım şarkısını dedim. Yetmedi, bir tane daha çaldım. Bir tane daha çaldım. Yeter mi? Bir tane daha çaldım. Geçen hafta böyle bir İsmail YK takıntısı yaptık ve hakikaten adamın bütün şarkılarını ezbere biliyormuşuz. Sonra dedim ki ya keşke programa konuk gelse. Sonra organize olduk o yayını dinleyenler. Topluca İsmail YK'ya mesaj yolladık. Ondan sonra konuk gelseniz ne güzel olur falan filan diye. Mesaj attı dün İsmail YK bana. O bizim yoğun tacizlerimize karşı koyamadı muhtemelen. İşte... Biraz yazıştık, sohbet ettik. Neyse, çok mutlu olurum. Seve seve geleceğim. Şu an Almanya'dayım dedi. En yakın zamanda Türkiye'de bir klip çekimi olacakmış. İşte çok yakın bir zaman içerisinde. Sözleştik, iletişim numaralarımızı aldık. İsmail YK geliyor. Hazır mısın Türkiye? Yo, yo. Şıpır şıpır beni öp. Size yemin ediyorum çok mutlu oldum. Çıtır çıtır beni ye. Yani sonuçta kendisi benim ergenliğimin en büyük yıldızı. Baştan sona bütün şarkılarını ezbere bildiğimiz isimlerden. Seviyorum vallahi şarkılarını. Bak bu şarkısı da mesela muhtemelen farkında değilsiniz ama hepimizin ezberinde.

0: damı. Her neyse bizimki
1: ayranı
0: yudumladı. Herhalde yaradı, yanıma yanaştı. Gömleğimin üst düğmesini açtı. Fırsat bu fırsat, aman kaçırma. Sırası geldi artık, söyle ona.

0: herkes kendinden geçmiş bir şekilde mesaj yolluyor. Helal olsun. Gerçekleri saklamayın. Hepimiz İsmail YK'yız. İsmail Jackson.
1: Hiç böyle olmamıştım, uzun zamandır telefonum çaldı. Arayan
0: burası çok iyi ya.
2: Neredesin lan sen?
1: Buradayım baba.
2: Evin yok mu senin?

Şimdi bir anım var benim bu şarkıyla alakalı. Çıktığı yıl 2004'müş, baktım ona. Yani ben 12 yaşındayım o zaman. Bizim sınıfta çok hoşlandığım bir kız vardı. Selim sahip. Onun doğum günüydü. Evinde doğum günü partisi verecek. Hepimiz toplandık gittik. Ay ben nasıl çirkinim, kış günüydü bir de. Giymişim boğazlı kazağı. Ay ben bir tane fotoğrafım var öyle boğazlı kazaklı. Ama böyle hani şey ne hani böyle kalın kalın kazaklar olur ya, böyle triko gibi değil. Boğazı da kalın böyle, yani sanki boyunluk var boğazımda. Öyle saçma sapan bir model. Rengi de kötü. Ondan sonra böyle kahverenginin kötü bir tonu yani. Ondan sonra saçlarım böyle perçem, şişkoyum, sivilcelerim var falan filan. Ben de bu kızdan hoşlanıyorum, böyle güzel de bir hediye bir şekilde almışım falan, gittim. Oturuyoruz böyle arkadaşlar, 10 kişi falanız. Sonra Kral TV'de İsmail YK'nın bu klibi çıktı. Benim o gerçekten çok hoşlandığım kız kalktı bir oynamaya başladı. Yani ben o gün o kadar heyecanla gitmiştim ki o eve. Onun o oynamalarını gördüm ya. Yani mesele İsmail YK değil. Yaptığı dans, bu şarkıda bir danslar yaptı. Ne yapıyor acaba? Adını hatırlıyorum. Öyle anısı var yani. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan ayrılık hikayeleri. Bak mesela benimki buydu. Önümde saçma sapan oynadı diye ayrıldım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: ayrıldım derken sevgilin değilmiş ki hoşlandığın kızmış diyor Merve. Ay çok özür dilerim bütün Türkiye'den. Merve tamam işte yani bitirme hikayem dediğim. Daha önce İsmail YK geldiğinde kendi jeneriklerini de dinlet ona. Bence bayılır demiş Sıla. Göztepe'den Ezgi. Her gün sabahlarımız senle şahane. Günaydın ve YK aşkımız sorgulanamaz. Heyecanla bekliyoruz demiş. Evet. 4 ya da 5 ay kadar güzel bir ilişkimiz vardı. Çok eğleniyorduk, geziyorduk, yeni yeni yerler keşfediyorduk. Maça gidiyorduk beraber. Her şey çok güzeldi ama ansızın beni terk etti. Neymiş? Evliymişim. Oğuzhan. Şaka değil mi bu mesaj? Tam bir şey söyleyecektim. Şimdi ben bunu söylersem gidersin cimere mimere şikayet edersin beni diye söylemiyorum. Şaka yapıyor bence. Kaçırdık Doğancan ne anlattın demiş. Aa, travmalarımdan bahsettim Esra. İkinciye geçemem. Evet. Kim var attığımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, günaydın Doğan Baba.
0: Aa, öyle la, isim nedir?
1: Hasan Şakal, Antalya.
0: Hoş geldin Hasan, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Marangozum.
0: Ha, iyi, kolay gelsin. Genelde sipariş üzerine mi çalışıyorsun yoksa?
1: Yok, kendi atölyem var, sipariş üzerine.
0: Hmm, dolap, yatak, masa falan filan.
1: Yok, genelde otellere iş yapıyorum.
0: He, ben diyorsun öyle.
1: Ivır kıvırlı kapı yapıyoruz.
0: Ivır kıvırlı uğraşamam ha.
1: Yok, o, yani onların derdi bitmiyor. 10 liralık iş verirler, 100 liralık iş isterler.
0: Hmm, lafını da soktum. Evet.
1: Zamanımız çok alıyor. Böyle büyük işler daha karlı oluyor.
0: Anladım. Peki, hadi saçma ayrılık hikayeleri bugünün konusu. Ne geldi başına?
1: Bundan 11-12 yıl önce rahmetli bir arkadaşım bir bayanla tanıştırdılar. Ertesi gün gittim ben işte tamam buluştuk aldım. Yani şimdi ilk defa tanıştığım insanla nereye gidersin? Bir pastane bir yere gidersin. He. Oturursun birbirinizi tanımaya çalışırsın.
0: Evet.
1: Biz Antalya döndük dolaştık. Eskişehir'de diye bir et mangal yeri var. Orada kendimizi rakı içerken bulduk.
0: Evet. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Evet.
1: Ben içmiyorum, içkiyi bıraktım.
0: Tamam ya, sen değiliz yani.
1: Hanımefendiyle onu danıştık. Ettik bilmem ne. Sonra şeye çıkmış bu televizyonda evlilik programlarına falan. Türkiye gözüye çıkmış, almamışlar, bana kaldı. Orada kredi kartı biraz şehrin dışında olduğu için çekmedi. Param yok dedim, bize bulaşıkhanenin yolunu gösterir misiniz dedim. Biz bulaşık yıkayalım hanımefendiyle dedim. Bir bozuldu. Ben espri yapmıştım.
0: Hmm.
1: Zaten o dakika bitti. Yani şimdi ilk defa tanıştığım insanla bir et mangala gidemezsin. Yani bir pastane bir yere oturursun 10 dakika.
0: Niye gittin o zaman?
1: Bakın işin sonu nereye varacak? Biraz meraklıyımdır. Heyleniyorum yani kafayı. O saniye bitti zaten benim için de.
0: Çok önemsemediğin iş ne bari keyfimize bakalım dedin yani.
1: Aynen. Ben istiyorum dedi, benden çok içti.
0: Evet. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz Hasan.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Daha uyanamamış. Şey yapmayın. Bak aradığım yorum geldi. Sen ne anlatıyorsun be abi, gözünü seveyim be demiş Murat. Doğancan erkek arkadaşımla dün sahile gittik. Sandalye

0: yemekler attık, bayağı oturduk, çay, tatlı, sohbet, iyiyiz. Sonra bir anda durdu, bana dedi ki sen neden hep yeşil sandalyeye oturuyorsun? Bayağıdır analiz ediyorum, denk getiriyorsun sürekli buna dedi. Ben de kahkaha atmaya başladım. Denk gelmiştir yani dedim, ne alaka? Ondan sonra zoraki gülüyorsun, her şeyin farkındayım, bu sandalyeye o mu oturdu, doğruyu söyle dedi. Bir anda kalkıp gitti. Hayatımın şokunu yaşadım. Yaşların 30 olması dışında sorun yok demiş. Ana dün mü oldu bu? Nilgün ay kızı takıntılı manyak bulmuş kendine. Bacım kalk git kurtar kendini, bununla ömür geçmez. Geçmez geçmez. Oturduğun sandalyenin anısı var. O yüzden hep ona oturuyorsun mu zannetti. Evet. Ece günaydın. Teşekkür ederim Ececiğim. Lisedeyken benden uzun boylu bir kız arkadaşım vardı. Okul sonrası. Okuldan arkadaşlar okula... Okul sonrası arkadaşlar okula anneni niye çağırdın? Veli toplantısı mı vardı diye dalga geçmişlerdi. Kız sonra bu yüzden benden ayrıldı. Boyu senden uzun diye öyle dediler. Neyse. Ve o dönemde milli voleybolcuydu hatta diye Ergin mesaj yollamış. Akılsız. Kötü olmuş. Ne bu? Doğancan sen tam bir manyaksın demiş Mehtap Hanım. Siz sanki çok şeysiniz. Bugünün yayın konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri. 0212 368 62 12.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çalıştı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

herkese yeniden günaydınlar, merhabalar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz. Ya her şey yolundaydı, Doğancan şu yüzden bitti ilişkimiz diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 6212 lütfen sessiz sakin ortamlardan arayın, telefon doğrudan kulakta bağlanın. Araç kiti, hoparlör, kulaklık. İstemem. Ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan 531 785 90 80.

Oğulcan yazmış, diyor ki ilişkimizin 3. ayında kız arkadaşım bana yazın iş arkadaşlarıyla önceden tatil planı yaptığını ve katılıp katılamayacağını sordu. Ben de uçuş personeli olduğum için izinlerime bağlı çalışmıyor olursam geleceğimi söyledim. Çalışıyorsam sen gidersin dedim ama erkek arkadaşlarım da var dedi. Dedim yani kaç senedir beraber çalışıyorsunuz? 3 sene dedi. Peki 3 senedir bir şey yaşamadığın iş arkadaşınla benimle sevgili olduktan sonra mı yaşayacaksın dedim. Bir aydınlanma yaşadı. Sonrasında ben bu genişlikte biriyle yapamam dedi. Ve ayrıldı. Hayatta verdiği en mantıklı karar diye düşünüyorum ben dedi. Diyen sevgili Oğulcan. Yani senin bunu sorun etmemene mi takıldı? Ya da hakikaten doğru diyor, ben niye onlarla bir şey yaşamıyorum ki diye mi düşündü de ayrıldı? Oğulcan. Allah kurtarmış kardeşim. Doğancan. Nişanlanıyorum deyip ayrıldı benden. Ne?

0: Benim hiç mantıklı biten bir ilişkim olmadı. Biri parkta KPSS'yi kazandı diye terk etti. 6 yıl sürdü. Diğeri manyaktı zaten. Beni aklı başında bir adam bulmaz diyen Canan. Kız arkadaşım sıkı bir Gökhan Özen hayranıydı. Odasını falan görmen lazım. Her yer poster. Bilmediği bir tane bile şarkısı yoktu. Ben de bir kere... Bu kadar mı? Bu kadar mı? Acımasız oldun sen. Bu adamda ne buluyorsun ya dedim. Ve... Bu kadar mı? Bu kadar... Bu yüzden ayrıldık. Hassas noktası demek ki Gökhan Özen. Evet, Gökhan Özen'in ilk çıktığı yıllar yine 2000'lerin başları, gerçekten öyle bir etkisi vardı. Uzaktan kuzenlerimle yaz akşamı sahilde sohbet ediyoruz diye ayrıldı benden 2 yıllık sevgilim. Sonra gidip o uzaktan kuzenimle evlendim. Tamam. Haksız değilmiş Dilek. Ya da senin aklına mı soktu aslında öyle, yani ondan kıskandı. Ulan bundan niye kıskandı? Dur hele bir bakayım, kıskanılacak neyi varmış diye mi yaklaştın sen de? Ayrıca uzaktan kuzen ne kadar uzaktan kuzen? Arkadaşlar artık şu akraba evlilikleri bir bitsin. Kurban olayım, milyarlarca insanın olduğu koca dünyada hani yakını uzağı yok bu işin. Yani akraba hani ne bileyim artık, 2026 merhaba. Millet neler konuşuyor? Siz hala dayınızın oğluna göz koyuyorsunuz. Olmaz. Buna da türlü türlü kulplar bulmayın. Yok işte ama bilmem ne falan filan. Nikah düşer. Ya neyse, şimdi ben bu konulara girdiğim zaman çok tepki çekiyorum. Herkes tabii her türlü durumu kendi işine geldiği gibi değerlendiriyor. Bizim ailede de var akraba evlilikleri. Geçmişte. Ama doğru değil. Ondan sonra ne yazık ki hiç suçu günahı olmayan çocukların çektiği sağlık problemleri oluyor. Yani burada bir matematik var, burada bir biyoloji var. Olmaması gereken bir durum diyor ve aman bana ne deyip hemen bir telefon bağlantısı da alıyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Nermin. Çorlu'dan arıyorum Doğancan. Çok şükür bağlanabildim size.
0: Hoş geldin
1: kaç
0: Nermin.
1: Kaç gündür arıyorum ilk defa.
0: Oley, bağlandım. Tam da en civcivli güne denk geldin ha.
1: Evet. Ama daha çok dedikodulu günlerim vardı ama hiçbirine bağlanamadık.
0: Nasıl hadi bakalım varmış? Bugün ayrılık hikayelerini anlatıyoruz. Ne geldi başına?
1: Bugün ben daha yeni yeni sevgili olurken ondan sonra bir tane çocuk vardı çalıştığım yerde. Böyle bana kur yapıyor, ondan sonra her gün peşinden koşuyor. Ben hiç ona bakmıyorum bile, anlamıyorum da. Sonra arkadaşım vardı, dedi ki bak bu çocuk dedi sana çıkma teklif edecek dedi. Böyle baktım, sonra ilgimi çekmeye çalıştı o çocuk, çekti o çocuk. Sonra baktım böyle, ben de ona yüz vermeye çalıştım. Sonra böyle bana gerçekten çıkma teklif etti. İki gün sonra dedi ki biz ayrılıyoruz. Neden dedim, ben seni elde edene kadar dedi.
0: Liseye mi gidiyordun?
1: Yok, çalışıyordum ama 18 yaşındaydım.
0: Tamam yani o,
1: dışarıdan bitirdim.
0: O yaşlarda hayır, şu anlamda yani yaş genç miydi? O çocuk kaç yaşındaydı mesela?
1: O da 20 yaşındaydı, aynı yerde çalışıyordu.
0: Evet, o yaşlarda biraz böyle aptal saptal haller olabiliyor. Gerçi çok yaşla da alakalı değil ya.
1: Ben çok şaşırmıştım. Hayır, bir de sevgililik önceki dönemde hiç olmadığı için yaşımda yani. Ona çok şaşırmıştım.
0: Yazık. Sen kesin baya böyle oturdun 2 hafta evde ağladın değil mi?
1: Yok valla ağlamadım ama çok şaşırdım. Ağlamadım.
0: Tamam, etki
1: yani
0: yaratmadıysa.
1: Hayat ilk orada vurdu bana diyeyim.
0: Geçmiş olsun bacım. Millet neler yaşıyor? Bu biraz şey aman diyeceğimiz bir hikaye yani.
1: Ay, yaşadığımıza bakarsak doğrunca neler var.
0: Doğru. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kirada oturuyordu. Maddi sıkıntılarından dolayı eş bulma programından birini bulmuş. Evi varmış. Onun yanına gideceğim deyip benden ayrıldı Doğancan.
2: Ne?
0: Adımı verme dediği için söylemiyorum. Bir hanımefendi. Yani senin sevgilin evlendirme programında birini görüyor. Ben vallahi kira ödemekten sıkıldım. Orada bir kadın var. Onun evi varmış. Ben gidip onunla evleneceğim mi dedi sana. Doğancan yaklaşık 4 aydır biriyle sevgiliydim. Her şey çok yolundaydı, ilgi alaka falan. Sonra bir anda çocuk telefonlarımı açmadı. Kesti bağlantıyı saçma bir şekilde. Sonra öğrendim ki benle iddia için sevgili olmuş. Fakat 2 ay sonra gelip özür diledi. Pişman olup vicdan yaptı belli ki diye bir hanımefendi yazmış. Sen ne yaptın sonrası önemli. Affetmedin inşallah. Kız arkadaşım beni ben oradan ayrıldıktan yarım saat sonra gelen... Bunu okuyamam. Evet. Doğancan, ortaokulda çok sevdiğim ve peşinden çok koştuğum bir kız vardı. Bir evin bir kızıydı. Şimdi 42 yaşındayım. 15 yaşında oğlumla ve 8 yaşında kızımla beni görünce geçtiğimiz pazar günü gördü beni. Gözlerini benden alamadı. Bugüne kadar daha evlenmemiş hala diye mesaj yollamış. Levent. Gözlerini alamadı. Hele bakayım neye benziyorsun. Yok. Levent'in kaşı kaş gözü gözmüş. Yani ne kaybettiğine dönüp dönüp baktı mı demeye getiriyorsun, onu mu anlamalıyım? Peki, bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyicilerim, bayram coşkusunu erkenden yaşamak isteyenlere özel bir haberim var hazırsanız. Hyundai 9-17 Mayıs tarihleri arasında showroomlarının kapısını test sürüşü için açıyor ve herkesi yenilikçi ve konforlu sürüş deneyimi için Hyundai showroomlarına davet ediyor. Tüm Türkiye'deki Hyundai showroomlarında gerçekleştirecek olan Hyundai test sürüş günlerinde Hyundai modellerini test edebilirsiniz. Elektrikli sürüş deneyimini keşfedeceğiniz Ioniq ailesi gibi tamamen elektrikli modeller, SUV hissini yaşayacağınız güçlü ve şık tasarımlar, şehrin ritmine ayak uyduran kompakt modeller ve daha neler neler. Ultra hızlı şarj özelliği, üstün güvenlik donanımları, son teknoloji motor donanımları da sizi bekliyor. Test ettiniz, beğendiniz, benim de bir Hyundai'm olsun derseniz de çok avantajlı kampanyalarda işin kaymak kısmı. Ioniq 6 modeline 110 bin TL nakit indirim ve 20 bin TL şarj hediyesi avantajıyla sahip olabiliyorsunuz. B10 için de 150 bin TL'ye varan, i20 içinse 140 bin TL'ye varan nakit indirim seçenekleri sunulurken, her iki modelde de geçerli olmak üzere 250 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi fırsatı da sizi bekliyor. Siz de bayram erkenden gelsin isterseniz Hyundai modelleriyle tanışmak için size en yakın Hyundai showroomlarına gidebilirsiniz.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Arabanı arabamla, Takoma, değerinde tüm sat.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Az önce adı geçti. Dolayısıyla söz hakkı doğdu. Yani dedi ya birisi, sevgilim Gökhan Özen'i çok seviyordu. Ben de bu adamda ne buluyorsun dedim diye beni terk etti. Söz hakkı Gökhan Özen'in.

0: Resmen bugünün marşı diyebileceğimiz bir şarkı değil mi bu? Bugünün yayın konu başlığı ayrılık hikayeleri. Ya şu yüzden bitti ilişkimiz, inanamıyorum ya diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa
1: 0212 368 62 12.

0: Evet, bugünün en absürt, en saçma sapan hikayesini okuyorum şimdi size. Adımı okuma demiş hanımefendi. Diyor ki 12 yıl önce falan bayağı güzel gittiğini düşündüğüm bir ilişkim vardı. Ya da pek düzgün sevgililerim olmadığı için onu düzgün zannediyordum. Bir şeyden rahatsızlanmıştı, tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Buna da eşek sütü iç, iyi gelir demişler. Bu da gitmiş bulmuş. O zaman da tatile yeni girmiştik, uzaktık. Yüz yüze görme imkanımız yoktu birbirimizi. Telefonda anlattı bana durum. Ben de dalga mı geçiyorsun ya, saçmalama dedim, ne alaka. Sonra böyle normal sohbet ederken güldüm ben eşek sütü içeceğim dediği için. Sonra bana bozuldu, kapattık telefonu. Özetle eşek sütü yüzünden ayrıldık. Yani mesaj neydi bana attığı bununla alakalı hatırlamıyorum ama işin özü eşek sütü. Komikmiş.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Zeynep yazmış, diyor ki Doğancan kocamı anlat kız anlat diye zorbalıyorum öncekileri öğrenmek için. Kesin ben arabadan inince arayacak seni. Zorla aklına soktum sabah sabah diye mesaj yollamış. Alo.
5: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Özge ben, Doğancan.
0: Kim?
5: Özge.
0: Özge hoş geldin. Evet. Nereden arıyorsun?
5: İstanbul'dan arıyorum.
0: Yoldayız. Nereden nereye?
5: Yoldayım. Nereden nereye? Maltepe'den Sancaktepe'ye gitmeye çalışıyorum şu anda.
0: Hadi bakalım. Bugün ayrılık hikayelerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başına?
5: Ne geldi? 2004-2008 yılları arasında Zonguldak'ta üniversite okuyorum. İnşaat mühendisliği bölümü. Artık böyle hani bitimine çok yakın kaldı. Mezuniyet kıyafeti arıyoruz. Tabii Zonguldak o anlamda biraz daha o dönemlerde en azından daha böyle kısıtlı bir alanı var.
0: Evet.
5: İstanbul'a geldim ben hafta sonu için. Ev arkadaşlarım arıyorlar beni. Özge hemen telefonuna bak, ne oldu falan. Neyse, bizim kapının önüne biz bir ev tutmuştuk. Ama İstanbul'da o dönemlerde öğrenciye ev vermeleri de çok zordu Doğancan Zonguldak bölgesinde. Neyse, zoraki bir ev tuttuk. Evin yoluna da seni seviyorum sevildi şey Özge diye pardon kocaman yazmış.
0: Yalancı. Kod adını yanlışlıkla unuttum. Neyse boş ver.
5: Biliyorum Özge diye yazmış kocaman, evet. Tamam mı? Ondan sonra hemen dedim ki bir tane boya bulun, inin boyayın. Bizim üst kattaki teyze kabus gibi bir kadın, mahveder bizi gerçekten.
0: Evet.
5: Neyse işte mezuniyet bitti, hiç uzatmayacağım o kısımlarını. Biz o gün artık vedaya geldik, otogardayız hepimiz birlikte. Bir tane çocuk geldi yanıma. Doğancan dedi ki işte merhaba Özge, merhaba.
0: Aynen Özge.
5: Ben dedi yaklaşık dedi ikinci sınıftan beri dedi seni takip ediyorum. Her İstanbul'a gittiğin, geldiğin otogarda uğurluyorum, karşılıyorum.
0: Aa.
5: Ama dedi ailen dedi seni buraya dedi okumaya gönderdiği için dedi. Bu çaba. Ben dedi hayatına girmek için herhangi bir çaba sarf etmedim ama şu anda mezun oldun gidiyorsun. Ben dedi seni tanımak istiyorum, beni de tanımanı istiyorum.
0: Aa hele sapığa bak, hele ha, takip etmiş. Bilmem ne. Ay Allah ha, onun da kararını o vermiş. Artık zamanı geldi ha manyak.
5: Aynen öyle. Neyse dedim ki hani ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Sonuçta hani ben buraya okumaya geldim ama sonuçta seninle tanışıyor olsak da yanlış bir şey yapacak karakter bir biri değilim zaten. Hani tanışabilirdik. Bu benim kendi tercihim olmalıydı. Senin değil. Neyse falan ben İstanbul'a geldim, artık normal hayatıma devam ediyorum. Aralıksız Doğancan her cumartesi günü gelip karşıma çıkıyor bir şekilde. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Efendim?
0: O diğer manyak otogardaki.
5: Yok, bu. Aynısı, evet işte o Zonguldak'taki manyak.
0: Bir şey diyeceğim, bu seni seviyorum yazanla otogardaki aynı kişi mi?
5: Evet aynı kişi.
0: Ben
5: aynı
0: o başka
5: kişi.
0: Anladım. Ha.
5: Yok gitmeden şey yapıyor, aynı kişi. Neyse ondan sonra... Kırk kıyamet işte, arkadaşlar dedi ki bir tanı bilmem ne falan. Neyse biz bir başladık Doğancan. 3 sene. 3 sene gayet her şey makul gidiyor, normal gidiyor ama ben anlatamam sana nasıl aşığım var ya. Kör küçük böyle.
0: Aa,
5: hani öldü.
0: Hiç bak, böyle bir hikayenin devamında bunu düşünmüyordum. Çünkü sana takıntı haline getirmiş birini, yani sağlıklı gelmeyen bir hikayeydi başta.
5: Gayet sağlıklı gidiyor.
0: Demek ki senin de aklınla ilgili sorun var.
5: Yok manyakmış, sonradan çıktı zaten meydana. Neyse 3 sene. Her şey gayet memnun. İşte ben artık anneme yavaş yavaş söylemeye başlıyorum. Annem dedi ki işte kızım sen Zonguldak'ta yapamazsın. Bu sadece bölge için söylemiyorum ama lütfen yanlış anlamasın. Aile bağları kuvvetlidir bizde. Yani bizden uzakta bir yerde yapamazsın falan. Ondan sonra anneme şey dedim ki vermezsen verme kaçar giderim falan. Böyle bir psikopatlık boyutundayım.
0: Seni nasıl manipüle ettiyse, nasıl ağına düşürdüyse demek ki gözün başka bir şey görmüyor. Ama o manyaklar öyle olur bu arada. Seni bir şeylere ikna ederler. Sen gidersin, tövbe estağfurullah, hiç neyse bir örnek verecektim. Olmadık şeyler yaparsın yani onun uğruna.
5: Ama işte Doğancan her cumartesi günü geliyor Zonguldak'tan. Pazar akşamına kadar işte bir gece otelde kalıyor. Pazar akşamına kadar birlikteyiz. Geziyoruz, tozuyoruz. Ben onu uğurluyorum falan. Böyle bir hikaye var. 3 sene boyunca. Yani gelmediği hafta sonu çok nadirdir gerçekten. Neyse. Sonra bir gün işte benim yanımda falan. Annem arıyor dedi. Dedim aç telefonu annen arıyorsa. Ben ona dedi sonradan dönerim dedi. Ondan sonra aradan bir 5 dakika geçti. Bu sefer de bir numara ama bunların hiçbiri kayıtlı değil Doğancan. Anne diyor ama telefonunda annem diye kayıtlı değil. Normal bir numara arıyor. Bu da babamdır herhalde. Evet dedi, bu da babam dedi. Dedim ne oldu, belki bir şey oldu, bir aç. Servisteydik o zaman işte. O zamanlar otogardan olup servise gidiyorsunuz bir yerden bir yere. Ben dedi araç yok. Ondan sonra şey dedim. İnince arayayım. İyi dedim, tamam inince ara. Bu inince aradı falan. Yanımdan bir gitti falan. Böyle bir yüzü gözü attı bunu. Neyse. O gün de pazar akşam artık işte gidecek o Zonguldak'a. Bin dedim arabaya, gittim. Bir numara beni arıyor. Annesiymiş Doğancan. Kadın telefonda bir yalvarıyor bana. Kurban olayım diyor, gözünü seveyim kızım diyor. Sen bizle yapamazsın, biz seninle yapamayız. Ne olur oğlumun peşini bırak. Teyze dedim bir sakin ol, ben senin oğlunun peşinde falan değilim. Ha, biz 3 yıldır bir birliktelik yaşıyoruz. Hani biliyorum.
0: Kim bilir neyi nasıl anlattı.
5: Aynen öyle, sen burada yapamazsın da biz burada köy gibi bir yerde yaşıyoruz da ama işte mutlu da olamazsın. Benim o asıl derdi neymiş? Ben onun oğlunu kandırıp İstanbul'a getirecekmişim. Onun da oğlu, tek oğlu varmış, oğulsuz yapamazmış. Neyse ben bunu aradım, dedim ki annem böyle böyle böyle böyle söylüyor.
0: Kız hadi bitir artık
5: Neyse anasının lafına bakıp da bıraktı işte, ayrıldık ondan sonra da.
0: Bu mu?
5: Antik var yani.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, kod adı Özge. Yani bence zaten bu... Şimdi sen dedin ya manyakmış, sonradan çıktı ortaya dedin ya, aslında ilk günden beri belliymiş yani, sana takıntı haline getirmiş birisi yani, senin buna ikna olmanı ben anlamadım.
5: Ama işte yani o anda anlamıyorsun onu Doğancan, içinde yaşarken.
0: Bir şekilde o duygusal boşluktan yararlandı muhtemel, evet, etkiledi falan. Sana bir ödev veriyorum müsaadenle, bunu izlersen sevinirim. Bir dizi var, You diye, dizinin adı bu.
5: İzledim ben onu, biliyorum. Bütün sezonda
0: sensin, oradaki onu. O en son aşağıda kolu bacağı koparılan karı sensin. Tövbe estağfurullah. İzlemeyenler izlesin de, manyaklar var yani, gerçekten hiç böyle anlayamayabiliyorsun.
5: Evet evet.
0: Ben hani buradan böyle hani dinleyen çok fazla hani psikoloji alanıyla ilgili insanlar lütfen kızmasın bana hani böyle teşhisler, ama böyle narsist kişilik bozukluğu olan, seni türlü türlü şeylere ikna eden, hiç olmadık şeylerin içinde kendini bulduğun hikayeler biriktirmiştir bir sürü insan. O dizi de öyle bir şey. Neyse sağ ol Özge, hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Doğancan bir şey söyleyeceğim çok kısa sana. Evet. Seni çok uzun yıllardır dinleyen bence kalabalık bir ekibiz burada. Bir günde Doğancan'la bir gün diye bir gün yapalım. Bu ufak bir öneri olsun. Senin böyle bizim yayın yaparken dikkatimizi çeken ama klasikleşmiş hareketlerini böyle paylaşabileceğimiz bir gün yapalım. O da Doğancan'la bir gün olsun. Bu kadar yıllardır bizimlesin, bence bunu hak ettin. Yeah. Bir günde bence Doğancan'la bir gün olsun.
0: Çok tatlısın da az önce söylediğim şeye de çok tezat olmaz mı? Narsist. Yerden.
5: Doğancan.
0: Ne mesela Doğancan'la bir günde mesela sen ne derdin?
5: Şunu derim ya, mesela şimdi biri bir hikaye anlatıyor ya, sen hikayenin ortasında pat diye girip bir yorum yapıyorsun ama yorumun boşa çıkıyor mesela. Bu gayet komik oluyor bence.
0: Acaba sizinle alakalı olabilir mi bu? Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
0: Sağ ol. Ay habere bir geç kal.
4: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Başakşehir'de iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre can kaybı yok ancak onlarca dükkan hasar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı vererek Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hala dinmedi dedi. ABD Başkanı Trump İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatacağını da öne sürdü. İran Meclis Başkanı ise İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok ifadesini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in gelini de ek ifade verdi. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği öne sürüldü. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Akbelen Ormanı direnişçisi ve yaşam hakları savunucusu Esra Işık 42 gün sonra tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek 33 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemi Hollanda'ya doğru yola çıktı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı hantavirüslü gemideki 3 Türk'ten alınan numunelerin negatif çıktığını ancak karantinanın süreceğini açıkladı. Site aidatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti. Aidatlar genel kurul kararıyla belirlenecek. İngiltere'de 77 milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'daki bir panelde salondaki gürültü sebebiyle dinleyicileri azarladı. ABD ile Küba arasında tansiyon yükseldi. ABD casus uçaklarının uçuşları olağanüstü şekilde arttı. ABD, İran petrolünün Çin'e sevkiyatına aracılık iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım açıkladı. Çin'e gidecek olan Donald Trump, Şii ile harika ilişkilerimiz var, gezilen beklentim büyük dedi. Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısı yaptı, sel su baskını fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
7: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro konteyner.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
8: Mikro yazılım, mikro konteyner.
10: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: çok güzel şarkı be.
1: Bugünün yayın konu başlığı, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizi anlatıyoruz. Ayrılık hikayeleri.
0: Ay Doğanca, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa 0212 368 62 12.

Evet ya. Kayseri'den Melike okudum mesajını. Diyor ki Doğancan aklıma şey geldi. Hani böyle bir konu işliyordum. Bir kadın bağlandı. İşte o dönemki sevgilisinin yaptığı bir haltı anlatırken sen de adam için ay geri zekalı salak olacak iş mi gibi şeyler söylemiştin. Kadın o sırada ha şey biz bu arada evlendik eşim de yanımda demişti. Sen de adamdan özür dilemiştin. Çok gülmüştü. Evet hatırlıyorum. Bazen aklıma bazı anlar geliyor yayında. Ne bileyim ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bugün evli olduğun biriyle alakalı çok hararetli kötü bir şey anlatabilir misin? Zamanında iyi kötü bir şeyler yaşanıyor. İnsanın başına bir şeyler geliyor ama geçmişte kalıyor. O gün o dinleyicim bana öyle bir anlattı ki yani birazdan o konuşmanın devamında beraber adama bela okuyacağız zannettim ben. O yüzden ben başta dedim ki aa gerizekalı. Aptal herif olacak iş mi falan dedim. Adam yandan Doğancan günaydın dedi. Aman iyi yaptım be. Bana ne? Var ya bir gün benim ağzımı yüzümü bir kıracaklar. Bakalım ne zaman. Hayırlısı heyecanla bekliyorum. Yakın bir arkadaşım sevgilisine pastırma göndermiş hediye olarak. Sonra kızı arayıp pastırmayı dolaba koymayın demiş. Kız da biz görgüsüz müyüz ya hiç pastırma yemedik mi görmedik mi deyip kavga etmişler bu yüzden. Ve bu sebeple ayrıldılar. Pastırma ayrılık sebebi olmuş ha.

0: çocuk aradı şey dedi. Ya dedi söylesin dedi, evlenmemi teklif ediyoruz, çıkma teklifi mi dedi. Dedim ki bunda var bir şey. Neyse biz çıkmaya başladık. Sonra Doğan Can yaklaşık bir ay falan sürdü. Sonra bu benden ayrıldı. He. Ben dedi derslerime çalışamıyorum. Derslerime kafayı veremiyorum. O yüzden ayrılıyorum senden dedi. Çat dedi ayrıldı. Bu arada bu çocuğun da ikinci yılıymış. Yani lisede hani kalıyorsun.
1: Tamam.
0: Sonra bir daha tekrar okuyorsun ya. Yani sınıf bununla benimle hiç alakası yokmuş. Neyse sonra peşimden koştu. Sonra neyse barıştık. Sonra 10 yıl çıktık. Şu an 25 yıldır hayatımda. 15 yıldır da evliyiz. Ve ara ara ben bu 10 yıllık çıkma esnasında bundan tartışıp böyle saçma sebepler yüzünden ayrılıyordum. Diyordum ki ya saçmalama bunun yüzünden ayrılırım ya da bunun yüzünden işte terk edeyim gideyim. Dedim ki sen şurada 2 sene önce veya işte hatırlıyorum ne kadar zaman geçtiyse ben de ders yüzünden ayrılıyordum. Dersini de yapamadım falan diyordum. Aramızda böyle bir komedi olmuştu evde.
1: Valla ben de bekledim ki hikaye bitsin ona göre araya gireyim. Yoksa mesela hikayenin yarısındayken sayabilirdim ben de ama akıllandım.
0: Seni çok seviyor.
1: Sağ olsun canım eniştem. İyi yapar. Herhalde ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz yani özetle lise 1'den beri berabersiniz.
0: Evet. 25 yıldır beraberiz. Haziran'da tam 15 yıllık evli olacağız.
1: Ana. Ay ne sıkıcı.
0: Ay yok ya sürekli böyle karakter değiştirir gibi şey değiştiriyorum. Zaten adam bazen işte şeyini arkadaş...
1: Sen şu an bu arada o zaman 37'ye 38 yaşındasın değil mi?
0: 38 yaşındayım evet evet.
1: 38 yaşındasın 25 yıldır evlisin. Aa benim aynı radyo kariyerim gibi. Bak ben de 34 yaşındayım 21 yıldır radyocuyum öyle düşün.
0: 25 yıldır evli değilim ya 10 yıldır bir çıkma süresi
1: tamam,
0: 15
1: işte,
0: yıldır
1: yani 25 yıldır aynı.
0: Tamam 25 yıldır işte. Evet 25 yıldır aynı adamdır.
1: Ana iyi güzel ya. Aman boşver ortalık it kopuk dolu zaten iyi yapmışsın erkenden.
0: Ay, hayır bazen böyle aramızda espri oluyor. He. Diyor ki ya bunun için ayrıldım. Dedim ki sen bunun yüzünden benden ayrıldın. İşin garibi ben liseyi bitirdikten sonra maddi sebeplerden dolayı üniversiteyi okuyamadım. O da zaten okumadı. O da yine işte kaldı. Sonradan liseyi işte dışarıdan bitirdi vesaire. Ben dışarıdan iki tane üniversite bitirdim. Şu an hatta ikinci üniversite iktisatım. Dördüncü sınıfındayım.
1: Allah Allah.
0: Diyorum ki konunun... Farkındaysan hayatıma giren biriyle hiç alakası yokmuş.
1: Evet doğru.
0: Bazen böyle soğuk espri oluyor şey diyor ya unutmadın mı? Ya unutmadın mı ya? Demek unutmam.
1: Hırs unutsun etmiş. Kızın bütün hayatı o adam olmuş zaten nasıl unutsun?
0: Ama hala çok seviyorum. Muhtemelen
1: ikinci
0: yarısında dinleyecek. Hani akşam tekrar yayınlanıyor
1: tekrar ya. Tekrar da dinlersiniz. Peki sağ ol Çiğdem. Kız yeter hadi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler. 0212 368 62 12.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
9: İle erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Çiğdem ben Doğancan. Nasılsın?
1: Sağ ol. Çiğdem mi?
0: Çiğdem.
1: Çiğdem. Nereden arıyorsun?
0: İstanbul'dan arıyorum.
1: Yoldayız. Nereden nereye? Ama ne yapacağım? Şöyle. Ben de soruyorum. Boş ver. Nedir
0: ama bu çocukları okuldan bıraktım. Eve doğru gidiyorum.
1: Tamam, güzel. Nedir acaba saçma ayrılık hikayem? Buyursunlar.
0: Şöyle, lise yıllarında lise 1'e giderken bir çocuk çıkma teklif etmişti. Ben de çıkma teklifini unuttum. Yani daha doğrusu şöyle bir düşüneyim dedim. Sonra onun bana çıkma teklif ettiğini unuttum.
1: Nasıl rağbet görüyorsan demek ki.
0: Yok ya, o zamanlar böyle çemeziz. Ondan sonra bir 10-15 gün sonra çocuk

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Günaydın Doğanca.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Doğuş ben.
1: Hoş geldin Doğuş. Uyan, uyan, uyan. Gönlüm uyan. Nereden arıyorsun?
0: Uyandım, çalışıyorum şu an.
1: Neredesin?
0: Evdeyim, organize sanayide.
1: Hadi ya, ne iş yaparsın?
0: Halde çalışıyorum, evet evde.
1: İyi, kolay gelsin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım. Nedir ayrıl... Komple kapattı. Doğuş, bir beceremiyorsunuz şu telefonu kullanma işini ya. Nenem gibi bütün tuşlar düştü alttan. Diğer telefonumuzu alalım. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan, Veysel ben.
1: Veysel, hoş geldin. Sen nereden ararsın?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Finans uzmanıyım ben.
1: Uzmanı deyince orada bir ağırlık oluyor galiba, değil mi?
2: Zaten o yüzden kullanılıyor o tarzı.
1: İyi. Yani mesela senin verdiğin akılla hiç kimse sıkıntı yaşamaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz herhalde bu ekonomide.
2: Şey, öyle bir aklım olsaydı vallahi kendime kullanır daha zengin olurdum. Yani.
1: Ve... Ve ama orada daha zengin olurdum detayı da var bu arada tırnak içinde.
2: Yani kendime göre
1: Allah'a şükür, iyi gözümüz yok. İyi Veysel, nedir ayrılık hikayen, anlat.
2: Şimdi benim aşk hayatım çok önceden başladığı için açıkçası çok saçma tabii ki ayrılık hikayelerim var. Ama en saçması ilkokul 1. sınıf sene 98. Bir tane kız gelip bana dedi ki, ismini vermeyeceğim muhtemelen, küçük bir çevrede büyüdüm, tanıyordur beni. Dedi ki benimle çıkar mısın dedi. İyi tamam dedim ama ne olduğunu bilmiyorum, hani çıkmanın hani.
1: Kaç yaşındasın?
2: Bir şey zannediyorum böyle. Aylar geçti böyle, işte hani biz görüşmüyoruz, etmiyoruz, uzaktan uzağa bakışıyoruz, ediyoruz falan filan bilmem ne. Bir gün bir mektup buldum sıramın altında. Şey yazmış işte, sevgili Veysel, bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. İşte ama aşkımız buraya kadarmış. Senden ayrılmak istiyorum diye.
1: Ya, ama zaten dedi, bir ilişkide de değilsiniz yani, konuşmuyorsunuz. Değiliz, değiliz. Çıkar mısın benimle dedi. Tamam dedin, o kadar.
2: Ondan sonra ben de kıza götürüp geri verdim mektubu, dedim hani ya ben de durmasın, çok saçma bir şey bu. Verme bana dedim bunu. Bunu babasına yakalatmış mektubu.
1: O da atmamış.
2: Zaten ondan sonra başladı olaylar. Babası okula geldi.
1: Sen kaça gidiyorsun? Dedi. Liseye mi bunlar olurken?
2: Hayır ya, ilkokul 1. sınıf.
1: Ne?
2: İlkokul 1. sınıf.
1: Sen bunu da hikaye diye anlatıyorsun ha yayında.
2: Ama ne yapayım? Aşk hayatımın başlangıcı bu. Anlatmasam olmazdı ya. O kadar saçma. Daha sonra işte babası okula geldi. Sen benim kızımla ne yapıyorsun? İşte şöyle böyle falan. Sen abi sakin ol dedim. Yani benim bir şey yaptığım yok. Topu zaten... 4 ay geçmiş, 4 ayda bir kere yüzünü görüp konuşmamışım yani. Hani. Yok işte şöyle böyle zaten dışarıda bekliyor. Hani çıkınca dövecek beni, çıkışa geleceğin çocuk gibi ya. Adam zebellak gibi de. En son müdür yardımcısıyla müdür girdi de araya, ondan sonra paçayı kurtardım. Yoksa şey yapacak,
1: sen hala anlatacak. Sen kaç yaşındasın Veysel?
2: Şu anda 35 yaşındayım.
1: Hatırlıyorsun yani o günleri. Gerçi bu tabii baktığın zaman bir mevzu olduğu için unutmak çok kolay olmayabilir de.
2: Aynen, insan
1: ben mesela düşünüyorum, mesela genellikle ilkokul 1, 2 o günlere dair bilmiyorum benim mi hafızayla ilgili sorunum var ama çok böyle yani, silik yani neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle ortaokuldan itibaren olanları hatırlıyorum ben. Yani ne bileyim 1. sınıfta hani... Hatırladım, birkaç bir şey var, olay var sadece. Atıyorum sınıfta ilk gün herkes altına işemişti korkudan. Onu hatırlıyorum.
2: Korktuğu anlar hatırlıyor zaten insan, o mesele o zaten.
1: Evet, tatlı bir anı olmuş diyelim. Peki öyle, sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın herkese.
1: Günaydın. Daha düşünsene ilkokul 1'deki mevzuyla başlayan bir aşk hikayesi. Benim de bu arada bunları söylüyorum da 2. sınıftan 8. sınıfa kadar devam eden bir ilişkim vardı. Ön sıramda oturuyordu. Ama bizim sevgililiğimiz hep şuydu yani. Derslerimize yardımcı oluyoruz, beraberiz. Evet, sevgiliyiz. Birbirimize mektuplar yazıyoruz. Hakikaten o hani mektup yazan son herhalde nesildik biz. Yani şu an ortalama 35 yaşında olanlarımız, değil mi? En son bizler yazdık mektupları. Bu dönemin çocukları pek zannetmiyorum uğraşsın öyle şeylerle. Ve böyle romantikti. Yani böyle yani şiirler, onlar buna işte o mektubun yanına kenar süsleri. Ve tek yaptığımız şey bazı teneffüslerde. Yani ben arkadaşlarımla değilsem, o arkadaşlarıyla değilse işte bir tane kalorifer vardı. O eski tip kalorifer petekleri var ya. Ona yaslanıyorduk koridorda, orada duruyorduk. Konuşmuyorduk bile. Saçma sapan bir şey. Ya da böyle bahçede dolaşıyoruz. Beraber dolaşıyoruz. Yine konuşmuyoruz ama. Seneler böyle geçti. Tabii artık böyle son yıllarda artık bir muhabbete başlamıştık da. Doğancan, ben birinci sınıfta Ali Atabak zor yazıyordum. Bunlar nasıl mektup yazmış ve demiş. Ha hakikaten ha, değil mi birinci sınıfta? Ama bak herkes aynı şey yazıyor. Birinci sınıfta okuma yazmayı nasıl öğrenmiş de mektup yazmış kız diyor Talha. Talha'cığım, insan istedikten sonra. Doğancan az önce hatırlamıyorum diyordun. Ya ne hatırladım işte, bu kadar hatırladım ne? 8. sınıfa kadar beraber olduğum kızı da bırakın hatırlayayım. Olayları, yani o günleri hatırlamıyorum. Böyle mevzu hatırlıyorum sadece. Mektup kağıtlarının kenarlarını çakmakla yakardık diyor Mahmut. Aa evet. Siz şeyi bilir misiniz? Şimdi mürekkepli kalemle yazdığın zaman eğer duygusal bir şeyse, uyduruyorum, seni incitmiş birisi ya da ona dair çok yoğun hisler besliyorsun. Yazıyorsun yazıyorsun sonra bak bunu bilenler eminim vardır. Ben yapmadım da biliyorum, bu benim gözlemim. Daha sonra o mektubun üzerine bir iki damla ağlarsın, gözyaşını dökersin ki o kelimelerin şey olsun, o mürekkep dağılsın. Sonra da not olarak onu da belirtirsin. Bu mektubu yazarken ağladığım için yazılar biraz dağıldı, kusuruma bakma. Ben de istemezdim böyle olmasın.

Bugün konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazabilir. 531-785-9080. Doğancan, biz bilerek ağlamıyorduk. Kendiliğinden... Ha, direkt su damlatıyorduk. Siz de çok acemiymişsiniz canım diyen Orhan. Gözyaşı gibi gösteriyordu na o suları.

Doğan Can sesine o kadar alışmışız ki şarkılara eşlik ettiğinde gerçekten o şarkının öyle bir vokali varmış gibi hissettiriyorsun demiş Hüseyin. Hüseyin, o benim profesyonelliğimle alakalı.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Bugün ismini vermesem olur mu?
1: Hiç önemli değil. Bana yeter ki olayla gel bacım. Bir mevzu var herhalde. Nedir hayırlık hikayen? Buyur.
0: Hayırlık hikayem şöyle. Bayağı bir konuştuk böyle. 2 sene kadar konuştuk. Neredeyse işte artık evleneceğiz. Aileler falan biliyor. Ondan sonra onun ailesi öğrendi. Onun ailesi öğrenince işte Karslı olmaz, imkansız.
1: Karslı olmaz mı?
0: Evet, Karslı olmaz.
1: Sen Karslısın.
0: Evet.
1: Ne olmaz. Olmazmış?
0: İşte. Sonra olaya gel, olaya. Yaptım.
1: Evet.
0: Olaya gel. Sonra ben işte şöyle bir saat çekeyim de bir dakika. Sonra ben işte bir arkadaşımla tanıştırdım onu işte hani işte o zamanlar MSN vardı bilirsin.
1: Evet, MSN.
0: Senin için niye yazmıyorsun falan filan. Ya dedim ki ilkokul arkadaşımla konuşuyorum. Kız da Karslı bu arada. İşte inanmadı, gösterdim, tanıştırdım. Bunlar birbirlerinin numaralarını almışlar falan benim arkamdan.
1: Ama ondan o da Karslı, o da olmamalı o zaman.
0: O da Karslı. Sonra dedi ki işte Karslı olmaz, annem kesinlikle istemiyor. Biz dedi burada bitirelim dedi. İyi dedim ben de. Hiç
1: o, yani... Bir şey soracağım, onlar nereli?
0: Ordulu.
1: Ne yani he? Hani yanlış anlamasın ordular da şimdi benim memleketime laf edildiği için söyleyeyim. Ordunun ben neyi var da siz Kars'a ne laf ediyorsunuz?
0: Hayır ben de hiç yani çok zoruma gitti yani. Hani ne alaka Kars'la ne yaptık? Parmağınızı gözünüze soktu derler ya hani.
1: Tövbe estağfurullah. Tamam sonra senin bu arkadaşınla bu çocuk manita mı oldu sonra?
0: Ne manitası ya? Sonra bir hafta sesi soluğu çıkmadı. Bir duydum ki istemeye gitmişler. Sonra bunların çocukları mocukları oldu. Bunlar geldiler benim oturduğum şehre taşındılar. Yani kız başka şehirden İstanbul'a geldi. Ondan sonra işte kızdan çocukluk arkadaşım ya annesi arıyor. İkide bir diyor ki işte diyor kızım diyor yalnız kalmış tek başına orada kimsesi yok diyor. Sen arkadaşısın niye gitmiyorsun falan.
1: O bilmiyor mu ama belki de hikayeyi.
0: Ya bilmiyor o mümkün değil bilmemesi. Çünkü bir taraftan da akrabamız yani.
1: Tamam da yani ama gerçi sizin de ailelerin tanışma dönemi gelmiş. Hani ama ne bilmiyor olabilir ya arkadaşın annesi. Çünkü hani yaptığının doğru bir şey olmadığını bilen bir insan bunu anlatmaya da bilir.
0: Yani sonra neyse annesi çıktı geldi bir gün. Dedi ki işte hani sen de anneni al gel işte kızımın evine falan biz neyse zorla gidiyoruz yani. Hani annem ısrarla diyor ki kadın arıyor gitmemiz lazım. Çıktım bir de evlerine gittin mi onların?
1: Sen niye gidiyorsun?
0: Ama ne yapayım şimdi annemi de kırmak istemiyorum illa gel.
1: Ya annem bilmiyor mu olayı?
0: Biliyor.
1: Anan niye zorluyor?
0: Anamın iş güzellikleri.
1: Ama yani olacak iş değil. Gittin bir de altını da takaydın bebeğe.
0: Yok sonra gittim işte. Ya hiçbir şey olmamış gibi davranıyor falan. Böyle dedim ki anne ben bir daha gitmem. Bir daha da dedim söyle. Yani annesine mi anlatıyorsun babasına mı anlatıyorsun bu konuyu? Kime anlatıyorsan anlat dedim yani. Sonra işte o da Karslı birinden evlenmiş oldu böyle nitekimde.
1: Çok saçma. Yani şu saçma. Yani 2 yıl senin sevgilin olan biriydi bu. Bu kadar evet, özeliniz evet. Oldu, o oldu, bu oldu. Sonra senin yakın arkadaşın bu adamı ele geçirdi. Kapak attı.
0: Aynen.
1: Sen de daha sonrasında bunlara oturmaya gidiyorsun. Saçma olan kısım bu yani. Senin ne işin var? Annen
0: ya
1: istediği
0: evet,
1: kadar... Yani ben ortalığı ayağa kaldırırım da o eve girmem yani. Ne münasebet?
0: Ya bir görsen var ya telefonlar yıkılıyor. Öbür taraftan arıyorlar, buradan arıyorlar. İşte niye gitmiyorsun? Tek kalmış ya hiç kimsesi yok ya.
1: Sana ne? Kendileri gitsin o zaman ya.
0: Ben de öyle dedim. Ama işte annemi dinletemiyorum ki.
1: Anana ne? Sanki kendi bacısının kızı. Sana ne ya?
0: Neyse. Sonra o evlendi, ben evlendim falan filan. Aradan 10 yıl geçti. Geçen senede tutmuş beni Instagram'dan eklemeye kalkmış.
1: Kim? Adam mı kız mı?
0: Adam.
1: Ana aşkı memnun.
0: Sonra dedim ki şunun dedim ekran görüntüsünü alıp dedim atmak vardı dedim. Bak dedim bak kocana bak bana istek atıyor diye. Sonra dedim, neyse dedim.
1: Yaprak dökümü Oğuz. Yani tatsız bence yani bu hikayede şey biraz sende de hata var. Bu iletişim hali hoş değil yani. Boş ver. Artık kim ne yaptıysa yapsın. Buradan bütün Karslılara bir kez daha diyor ve öpüyorum. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın herkese.
1: Günaydın. Daha önce at taklidi yaptım diye ne kadar niye böyle bir ses çıkardığını anlamaya çalışıyordum ben de. Anlatınca komik geldi demiş. Yapamıyorum ya. Dur bir dakika. At sesi diye yazsam çıkar herhalde değil mi? Aa dur yanlış yere yazdım. At sesi. Heh. Evet bakıyoruz. At kişnemesi. Heh. At kişnemesi evet. Gelsin. Hadi.

0: Benim kişnememi beğenmemişsiniz. Görüyorum mesajlarınızı. Çok iyi kişneyebildiğini düşünenler yayına bağlanıp kişneyebilir. Ben bu kadar kişneyebiliyorum. Kişnemek kelimesini de hayatım boyunca bu kadar çok kullanmamışımdır. Kişnemek, kişniş. Ay bu kişnişi siz niye seviyorsunuz bu arada? Yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Azerbaycan'da da çok bütün yemeklerin içine o kişnişi koyuyorlar. Acayip hiç sevmiyorum ya. Kişniş. Çok seveni de var ama bizim çok damak zevkimize uygun değil galiba. Türkiye'de de haliyle çok kullanan var ama yani çok da kullanmayan var. Ne diyeceğimi bilemedim. Neyse ben kişniş sevmem, kişnemeyi severim.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Şimdi bu kişneme muhabbeti üzerine bir sürü mesaj geldi. Madem öyle, bir dinleyicim önermiş. Çok da mantıklı. Madem daha iyi kişneyebildiğini düşünenler var, şöyle yapacağız. WhatsApp'tan ses kaydı olarak kişnemelerinizi yayında dinletmek isterim. Çok az zamanım kaldı. WhatsApp'tan bana kişneme sesi yollayanları yayında çalacağım. İsminizi vermeyeceğim, merak etmeyin. Rahatlıkla kişneyebilirsiniz. Bakalım ne cevherler varmış. 0531 785 9080 kişnemek isteyenler için WhatsApp hattımızın numarası.

0: Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Bu bir.
1: Günaydın. Hemen kişniyorum.
0: Evet, diğerine bakalım. Çok iyiydi Sercan. Son mektubum bu son. Evet, diğerine bakalım. Bu ama gülme krizine girmiş bir at galiba. Bir daha bakacağım.

0: dostum.
1: Evet, diğerine bakalım. Oo abi, sen yorum katmışsın sen. He? Dıgı dık dıgı dık. He? Evet, diğer kayda bakalım. Bu neymiş bakalım? Yani bu kişnemeyi yollayan abimizin fotoğrafını görseniz hiç beklemezsiniz ya. Abi yakıştı mı ya? Allah aşkına. Evet. Hadi bir tane daha açayım.
2: Ya Doğancan, senin Allah cezanı iyi mi? Milleti ne hale soktun ya? Kahkaha atıyorum, yemin ediyorum. Yanımdan geçen arabalar hepsi bakıyor bu adam ya. Araçta tek başına neye gülüyor diye.
1: Niye kişlemedin? Fikret. Yaz yaz yaz yaz, pişmanlığı da yaz. Tamam, kapanış yapıyorum. Son bir kişneme daha.
3: Kemik kemik. İptal. Sesli mesaj gönder.
1: Allah seni ya. Telefonu Android. Bak, alttan uyarı veriyor telefon bak.
3: Kemik kemik. İptal. Sesli mesaj gönder. Düğme.
1: Neyse, kişnemedik de demezsiniz artık.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Evet, kültür sanat programımızın bugün de sonuna geldik. Değerli dinleyicilerim, hepinize umarım verimli bilgilerle donattığımız güzel bir yayın olmuştur. Güzel bir gün diliyorum. Aman gülün geçin be. Valla ne oldu? Kişnedik güldük iki yalandan yani. İşte güne güzel başlamak mesele. Eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Özellikle kişneyen dinleyicilerim sizlere ayrıca. Yani yayında dinlettiklerim %1'iydi sadece, öyle söyleyeyim. Bir sürü kişneme sesi var. Ben şimdi yayın bitsin tek tek bakacağım onlara. Hobi olarak dinleyeceğim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye buradayız. Harika bir gün olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan İbadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil, gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gün.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro kontele.
0: Tolga Gündüz'le

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz

0: Tanıtıcı reklam.
1: Motor yağları Mobil 1'in DNA'sında var. En zorlu ve stres altındaki koşullarda bile üstün performans ve koruma için geliştirilen Mobil 1, bugün yüksek performanslı motor yağı talep edenlerin ilk tercihi. 50 yıldır farklı motor sporları branşlarında elde edilen bilgi birikimi sayesinde Mobil 1, araçlardaki maksimum performansı ve potansiyeli görmek isteyenler için tek adres. Mobil 1'in yarış pistleri ve motor sporlarındaki ağırlığı günden güne artarken, bugün Mobil 1 sentetik yağları, en zorlu koşullarda sıra dışı performans ve koruma sağlama yeteneğiyle tanınıyor. Sadece sponsorluklar değil, aynı zamanda birçok motor sporları branşının resmi teknoloji ortağı olarak motor sporlarındaki en zorlu koşullarda üreticilere destek oluyor. İşte tüm bunlar Mobil 1 markasının 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve motor sporları DNA'sı ile geliştirdiği ürünlerin neden her koşulda en üstün ve kayıpsız performansı ultra motor koruması ile sağladığının cevabını veriyor.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
4: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını...

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: gibi değil.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona er.
4: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar videolar.
5: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
4: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
5: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimizi ilerlemeyiz.
4: Aynen hiç ilişkimizi ilerlemeyiz. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Sadabat 2 Beylüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 55, Barbaros Bulvarı Abbasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Etemefendi'den Maltepe kadar 45, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 15, Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 18 ve Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Gişeler'e kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

biz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

biz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Şimdi bir anım var benim bu şarkıyla alakalı. Çıktığı yıl 2004'müş, baktım ona. Yani ben 12 yaşındayım o zaman. Bizim sınıfta çok hoşlandığım bir kız vardı. Selim'i sahip. Onun doğum günüydü. Evinde doğum günü partisi verecek. Hepimiz toplandık gittik. Ay ben nasıl çirkinim, kış günüydü bir de. Giymişim boğazlı kazağı. Ay ben bir tane fotoğrafım var öyle boğazlı kazaklı. Ama böyle hani şey ne böyle, hani böyle kalın kalın kazaklar olur ya, böyle triko gibi değil. Boğazı da kalın böyle, yani sanki boyunluk var boğazımda. Öyle saçma sapan bir model. Rengi de kötü. Ondan sonra böyle kahverenginin kötü bir tonu yani. Ondan sonra saçlarım böyle perçem, şiş koyuyorum, sivilcelerim var falan filan. Ben de bu kızdan hoşlanıyorum, böyle güzel de bir hediye bir şekilde almışım falan, gittim. Oturuyoruz böyle arkadaşlar, 10 kişi falanız. Sonra Kral TV'de İsmail Yıkan'ın bu klibi çıktı. Benim o gerçekten çok hoşlandığım kız kalktı bir oynamaya başladı. Yani ben o gün o kadar heyecanla gitmiştim ki o eve. Onun o oynamalarını gördüm ya. Yani mesele İsmail YK değil. Yaptığı dans, bu şarkıda bir danslar yaptı. Ne yapıyor acaba? Adını hatırlıyorum. Öyle anısı var yani.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kaçırdık Doğan Can, ne anlattın demiş. Aa, travmalarımdan bahsettim Esra, ikinciye geçemem. Evet. Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Hasan Şakal, Antalya.
1: Hoş geldin Hasan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Marangozum.
1: Ha, iyi, kolay gelsin. Genelde sipariş üzerine mi çalışıyorsun yoksa?
2: Yok, kendi atölyem var. Sipariş üzerine.
1: Dolap, yatak, masa falan filan.
2: Yok, genelde otellere iş yapıyorum.
1: He, ben diyorsun öyle.
2: Yangına dayanıklı kapı yapıyoruz.
1: Ivır kıvırla uğraşamam ha.
2: Yok, o, yani onların derdi bitmiyor. 10 liralık iş verirler, 100 liralık iş isterler.
1: Lafını da soktu. Işte,
2: evet. Zamanımızı çok alıyorlar. Bu büyük işler daha karlı oluyor.
1: Anladım. Peki, hadi saçma ayrılık hikayeleri bugünün konusu. Ne geldi başına?
2: Bundan 11-12 yıl önce rahmetli bir arkadaşım bir bayanla tanıştırdılar. Ertesi gün gittim ben, işte tamam buluştuk aldım. Yani şimdi ilk defa tanıştığım insanla nereye gidersin? Bir pastane bir yere gidersin. He. Oturursun, birbirinizi tanımaya çalışırsın.
1: Evet.
2: Biz Antalya'ya döndük dolaştık. Eskişehir'de bir et mangal yeri var. Orada ettik bilmem ne. Sonra şeye çıkmış bu televizyonda evlilik programlarına falan. Türkiye gözüye çıkmış, almamışlar, bana kaldı. Orada kredi kartı biraz şehrin dışında olduğu için çekmedi. Param yok dedim, bize bulaşıkhanenin yolunu gösterir misiniz dedim. Biz bulaşık yıkayalım hanımefendiyle dedim. Bir bozuldu, ben espri yapmıştım. Zaten o dakika bitti yani. Şimdi ilk defa tanıştığım insanla bir et mangala gidemezsin yani. Bir pastane bir yere oturursun 10 dakika.
1: Niye gittin o zaman?
2: Ya onu, bakın işin sonu.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Kirada oturuyordu. Maddi sıkıntılarından dolayı eş bulma programından birini bulmuş. Evi varmış. Onun yanına gideceğim deyip benden ayrıldı Doğan Can.
2: Ne?
1: Adımı verme dediği için söylemiyorum, bir hanımefendi.
2: Yani senin sevgilin evlendirme programında birini görüyor. Ben vallahi kira ödemekten sıkıldım, orada bir kadın var, onun evi varmış, ben gidip onunla evleneceğim mi dedi sana.
1: Dacan yaklaşık 4 aydır biriyle sevgiliydim. Her şey çok yolundaydı, ilgi alaka falan. Sonra bir anda çocuk telefonlarımı açmadı. Kesti bağlantıyı saçma bir şekilde. Sonra öğrendim ki benle iddia için sevgili olmuş. Fakat 2 ay sonra gelip özür diledi. Pişman olup vicdan yaptı belli ki diye bir hanımefendi yazmış. Sen ne yaptın sonrası önemli. Affetmedin inşallah. Kız arkadaşım beni ben oradan ayrıldıktan yarım saat sonra gelen...
2: Bunu okuyamam.
1: Evet.
2: Doğancan, ortaokulda çok sevdiğim ve peşinden çok hoştuğum bir kız vardı. Bir evin bir kızıydı. Şimdi 42 yaşındayım. 15 yaşında oğlumla ve 8 yaşında kızımla beni görünce geçtiğimiz pazar günü gördü beni. Gözlerini benden alamadı.
1: Bugüne kadar daha evlenmemiş. Hala diye mesaj yollamış. Levent. Gözlerini alamadı. Hele bakayım neye benziyorsun. Yok. Levent'in kaşı kaş gözü gözmüş.
2: Yani ne kaybettiğine dönüp baktı mı demeye getiriyorsun. Onu mu anlamalıyım?
1: Peki. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkiler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Özge.
2: Özge hoş geldin. Evet. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
2: Yoldayız. Nereden nereye? Yoldayım.
1: Nereden nereye? Maltepe'den Sancaktepe'ye gitmeye çalışıyorum şu anda.
2: Hadi bakalım. Bugün ayrılık hikayelerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başına?
1: Ne geldi? 2004-2008 yılları arasında Zonguldak'ta üniversite okuyorum. İnşaat mühendisliği bölümü. Artık böyle hani bitimine çok yakın kaldı. Mezuniyet kıyafeti arıyoruz. Tabii Zonguldak o anlamda biraz daha o dönemlerde en azından daha böyle kısıtlı bir alanı var.
2: Evet.
1: İstanbul'a geldim ben hafta sonu için. Ev arkadaşlarım arıyorlar beni. Özge hemen telefonuna bak ne oldu falan. Neyse bizim kapının önüne biz bir ev tutmuştuk. Ama İstanbul'da o dönemlerde öğrenciye ev vermeleri de çok zordu Doğan Can Zonguldak bölgesinde. Neyse zoraki bir ev tuttuk. Evin yoluna da seni seviyorum sevildi şey Özge diye pardon kocaman yazmış.
2: Yalancı yalancı. Kod adını yanlışlıkla unuttu. Neyse boşver boşver.
1: Biliyorum Özge diye yazmış kocaman tamam mı? Ondan sonra hemen dedim ki bir tane boya bulun inin boyayın bizim üst kattaki teyze kabus gibi bir kadın mahveder bizi gerçekten. Neyse işte mezuniyet bitti hiç uzatmayacağım o kısımlarını. Biz o gün artık vedaya geldik otogardayız hepimiz birlikte bir tane çocuk geldi yanıma. Doğancan dedi ki işte merhaba Özge merhaba.
2: Aynen Özge.
1: Ben dedi yaklaşık dedi ikinci sınıftan beri dedi seni takip ediyorum. Her İstanbul'a gittiğin geldiğin otogarda uğurluyorum karşılıyorum.
2: Aa.
1: Ama dedi ailen dedi seni buraya dedi okumaya gönderdiği için dedi. Bu çaba. Ben dedi hayatına girmek için herhangi bir çaba sarf etmedim ama şu anda mezun oldun gidiyorsun. Ben dedi seni tanımak istiyorum beni de tanımanı istiyorum.
2: Aa hele sapığa bak hele hele hele ha, takip etmiş. Bilmem ne. Ay Allah ha onun da kararını o vermiş artık zamanı geldi ha manyak.
1: Aynen öyle neyse dedim ki hani ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Sonuçta hani ben buraya okumaya geldim ama sonuçta seninle tanışıyor olsak da yanlış bir şey yapacak karakterde biri değilim zaten. Hani tanışabilirdik bu benim kendi tercihim olmalıydı senin değil. Neyse falan ben İstanbul'a geldim artık normal hayatıma devam ediyorum. Aralıksız Doğancan her cumartesi günü gelip karşıma çıkıyor bir şekilde. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Efendim?
2: O diğer manyak otogardaki.
1: Yok bu bu. Aynısı evet işte o Zonguldak'taki manyak.
2: Bir şey diyeceğim. Bu seni seviyorum yazanla otogardaki aynı kişi mi?
1: Evet evet aynı
2: ha,
1: kişi.
2: Ben
1: aynı
2: o başka
1: kişi.
2: Anladım. Ha.
1: Yok yok gitmeden şey yapıyor aynı kişi. Neyse ondan sonra... Kırk kıyamet işte arkadaşlar dedi ki bir tanı bilmem ne falan. Neyse biz bir başladık Doğancan. Üç sene. Üç sene gayet her şey makul gidiyor, normal gidiyor. Ama ben anlatamam sana nasıl aşığım var ya. Kör küçük böyle.
2: Aa,
1: hani öldü.
2: Hiç böyle bir hikayenin devamında bunu düşünmüyordum. Çünkü sana takıntı haline getirmiş birine. Yani sağlıklı gelmeyen bir hikayeydi başta.
1: Yok gayet sağlıklı gidiyor.
2: Demek ki senin de aklınla ilgili zorun var.
1: Yok yok manyakmış. Sonradan çıktı zaten meydana.
2: Neyse
1: üç sene... her şey gayet memnun. İşte ben artık anneme yavaş yavaş söylemeye başlıyorum. Annem dedi ki işte kızım sen Zonguldak'ta yapamazsın. Bu sadece bölge için söylemiyorum ama lütfen yanlış anlamasın. Aile bağları kuvvetlidir bizde. Yani bizden uzakta bir yerde yapamazsın falan. Ondan sonra anneme şey dedim ki vermezsen verme kaçar giderim falan. Böyle bir psikopatlık boyutundayım.
2: Seni nasıl manipüle ettiyse nasıl ağına düşürdüyse demek ki gözün başka bir şey görmüyor. Ama o manyaklar öyle olur bu arada. Seni bir şeylere ikna ederler. Sen gidersin tövbe estağfurullah hiç neyse bir örnek verecektim. Olmadık şeyler yaparsın yani onun uğruna.
1: Ama işte Doğancan her cumartesi günü geliyor Zonguldak'tan pazar akşamına kadar işte bir gece otelde kalıyor pazar akşamına kadar birlikteyiz. Geziyoruz tozuyoruz ben onu uğurluyorum falan böyle bir hikaye var. 3 sene boyunca yani gelmediği hafta sonu çok nadirdir gerçekten. Neyse sonra bir gün işte benim yanımda falan annem arıyor dedi. Dedim aç telefonu annen arıyorsa. Ben ona dedi sonradan dönerim dedi. Ondan sonra aradan bir 5 dakika geçti. Bu sefer de bir numara ama bunların hiçbiri kayıtlı değil Doğancan. Anne diyor ama telefonunda annem diye kayıtlı değil. Normal bir numara arıyor. Bu da babamdır herhalde. Evet dedi bu da babam dedi. Dedim ne oldu belki bir şey oldu bir aç. Servisteydik o zaman işte. O zamanlar otogardan olup servise gidiyorsunuz bir yerden bir yere. Ben dedi araç yok. Ondan sonra şey dedim. İnince arayayım. İyi dedim tamam inince ara. Bu inince aradı falan yanımdan bir gitti falan. Böyle bir yüzü gözü attı bunu. Neyse. O gün de pazar akşam artık işte gidecek o Zonguldak'a. Bin dedim arabaya gittim. Bir numara beni arıyor. Annesiymiş Doğancan. Kadın telefonda bir yalvarıyor bana. Kurban olayım diyor gözünü seveyim kızım diyor. Sen bizle yapamazsın biz seninle yapamayız. Ne olur oğlumun peşini bırak. Sezi dedim bir sakin ol, ben senin oğlunun peşinde falan değilim. Ha, biz 3 yıldır bir birliktelik yaşıyoruz. Hani biliyorum.
2: Kim bilir neyi nasıl anlattı.
1: Aynen öyle, sen burada yapamazsın da biz burada köy gibi bir yerde yaşıyoruz da ama işte mutlu da olamazsın. Benim o asıl derdi neymiş? Ben onun oğlunu kandırıp İstanbul'a getirecekmişim. Onun da oğlu, tek oğlu varmış, oğulsuz yapamazmış. Neyse ben bunu aradım, dedim ki annem böyle böyle böyle böyle söylüyor.
3: Kız hadi bitir artık
1: Neyse anasının lafına bakıp da bıraktı işte, ayrıldık ondan sonra da.
3: Bu mu?
1: Antik var yani.
2: Ama bir şey söyleyeceğim, kod adı Özge. Yani bence zaten bu... Şimdi sen dedin ya manyakmış, sonradan çıktı ortaya dedin ya. Aslında ilk günden beri belliymiş. Yani sana belli, takıntı haline getirmiş birisi. Yani senin buna ikna olmanı ben anlamadım.
1: Ama işte yani o anda anlamıyorsun onu Doğancan. İçinde yaşarken
2: bir şekilde o duygusal boşluktan yararlandı muhtemel. Evet, etkiledi falan. Sana bir ödev veriyorum müsaadenle. Bunu izlersen sevinirim. Bir dizi var, You diye. Dizinin adı bu.
1: İzledim ben onu, biliyorum. Bütün sezonda
2: sensin. Oradaki onu. O en son aşağıda kolu bacağı koparılan karı sensin. Tövbe estağfurullah. İzlemeyenler izlesin de, manyaklar var yani, gerçekten hiç böyle anlayamıyor biliyorsun.
1: Evet evet.
2: Ben hani buradan böyle hani dinleyen çok fazla hani psikoloji alanıyla ilgili insanlar lütfen kızmasın bana hani böyle teşhisler, ama böyle narsist kişilik bozukluğu olan, seni türlü türlü şeylere ikna eden, hiç olmadık şeylerin içinde kendini bulduğun hikayeler biriktirmiştir bir sürü insan. O dizi de öyle bir şey.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

biz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi...

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kimi?

0: Çiğdem.
1: Çiğdem, nereden arıyorsun?
0: İstanbul'dan arıyorum.
1: Yoldayız. Nereden nereye? Ama ne yapacağım? Söyle. Ben de soruyorum. Boş ver. Nedir
0: ama bu çocukları okuldan bıraktım. Eve doğru gidiyorum.
1: Tamam, güzel. Nedir acaba saçma ayrılık hikayem? Buyursunlar.
0: Söyle. Lise yıllarında lise 1'e giderken bir çocuk çıkma teklif etmişti. Ben de çıkma teklifini unuttum. Yani daha doğrusu şöyle. Bir düşüneyim dedim. Sonra onun bana çıkma teklif ettiğini unuttum.
1: Nasıl rağbet görüyorsan demek ki.
0: Yok ya. O zamanlar böyle çemeziz. Ondan sonra bir 10-15 gün sonra çocuk aradı, şey dedi. Ya dedi, söylesin dedi, evlenmemi teklif ediyoruz, çıkma teklifi mi dedi. Dedim ki bunda var bir şey. Neyse biz çıkmaya başladık. Sonra Doğan Can yaklaşık bir ay falan sürdü. Sonra bu benden ayrıldı. He. Ben dedi derslerime çalışamıyorum. Derslerime kafayı veremiyorum, o yüzden ayrılıyorum senden dedi. Çat dedi, ayrıldı. Bu arada bu çocuğun da ikinci yılıymış. Yani lisede hani kalıyorsun.
1: Tamam.
0: Sonra bir daha tekrar okuyorsun ya. Yani aslında bununla benimle hiç alakası yokmuş. Neyse sonra peşimden koştu. Sonra neyse barıştık. Sonra 10 yıl çıktık. Şu an 25 yıldır hayatımda, 15 yıldır da evliyiz. Ve ara ara ben bu 10 yıllık çıkma esnasında bundan tartışıp böyle saçma sebepler yüzünden ayrılıyordum. Diyordum ki ya saçmalama, bunun yüzünden ayrıldım ya da bunun yüzünden işte terk edeyim gideyim. Dedim ki sen şurada 2 sene önce veya işte hatırlıyorum ne kadar zaman geçtiyse ben de ders yüzünden ayrılıyordum. Dersini de yapamadım falan diyordum. Aramızda böyle bir komedi olmuştu evde.
1: Valla ben de bekledim ki hikaye bitsin, ona göre araya gireyim. Yoksa mesela hikayenin yarısındayken sayabilirdim ben de ama akıllandım.
0: Seni çok seviyor. Çok
1: sağ olsun
0: seni,
1: canım eniştem. İyi yapar. Herhalde, ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz yani özetle lise 1'den beri berabersiniz.
0: Evet. 25 yıldır beraberiz. Haziran'da tam 15 yıllık evli olacağız.
1: Ana. Ay ne sıkıcı.
0: Ay yok ya, sürekli böyle karakter değiştirir gibi şey değiştiriyorum. Zaten adam bazen işte şeyini arkadaş...
1: Sen şu an bu arada o zaman 37-38 yaşındasın değil mi?
0: 38 yaşındayım. Evet evet.
1: 38 yaşındasın, 25 yıldır evlisin. Aa, benim aynı radyo kariyerim gibi. Bak ben de 34 yaşındayım, 21 yıldır radyocuyum, öyle düşün.
0: 25 yıldır evli değilim ya, 10 yıldır bir çıkma süresi.
1: Tamam işte,
0: 15
1: yıldır
0: yani.
1: 25 yıldır aynı.
0: Ama 25 yıldır,
1: işte.
0: Evet, 25 yıldır aynı adam.
1: Ana, iyi güzel ya. Aman boş ver, ortalık it kopuk dolu zaten, iyi yapmışsın erkenden.
0: İlk çıkın kişiyle evlendim. Hayır, bazen böyle aramızda espri oluyor. He. Diyor ki ya bunun için ayrıldım, dedim ki sen bunun yüzden benden ayrıldın. İşin garibi ben liseyi bitirdikten sonra maddi sebeplerden dolayı üniversiteyi okuyamadım.
1: Evet.
0: O da zaten okumadı. O da yine işte kaldı. Sonradan liseyi işte dışarıdan bitirdi vesaire. Ben dışarıdan 2 tane üniversite bitirdim. Şu an hatta 2. üniversite iktisatın 4. sınıfındayım.
1: Allah Allah.
0: Diyorum ki konunun farkındaysan hayatıma giren biriyle hiç alakası yokmuş.
1: Evet doğru.
0: Bazen böyle soğuk espri oluyor, şey diyor ya, unutmadın mı? Ya unutmadın mı ya? Demek, unutmam.
1: Hırs etmiş. Kızın bütün hayatı o adam olmuş zaten. Nasıl unutsun?
0: Ama hala çok seviyorum. Muhtemelen
1: ikinci
0: yarısında dinleyecek. Hani akşam tekrar yayınlanıyor
1: tekrar
0: ya.
1: Tekrar da dinlersiniz. Peki sağ ol Çiğdem. Kız yeter hadi.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Sadabat 2 Beydüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 55, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Büyükdere Caddesi Tem Maslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Ethem Efendi'den Maltepe kadar 45, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 15, Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 18 ve Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Gişelere kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Biyedüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro komtele.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Sadabat 2 Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 55, Barbaros Bulvarı Abbasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Büyükdere Caddesi Tem Maslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Ethem Efendi'den Maltepe kadar 45, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 15, Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 18 ve Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Gişeler'e kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Biz. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi...

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm